0: Düşünmeyin.
1: Düşünmeyin.
0: Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmeyin, düşünmeyin. Düşünmey